Anahtarına mostarı. Dostuna da anahtarına mostarı. Dostuna da ne? Ne mosto bekari. Monika bu kulu.